0: Yırkumır Maria Callas'ı.
1: Zavişta padummes, mezeri genkits. Amena dışvara.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Vincenzo Bellini, Aria, Zovahene Operaids, Katarume, Monserrat Caballien.